Peygamberi Peşavaman sallallahu aleyhi ve sellem efermüye, herkesek beyanyan u evaran dajar salavatım leser bedat, lirroji duayya ber şefaati minakevet.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe domiyayı.
1: Esta gubisti bernamey bir ruhi ki warzishi dabin la amadu peşkeş kirdini hiwai mela qadir.

fırtına alar yola açar. Bekle de gör, karşı duran fırtına alar.

Aleykümselam. Göbisti radyoyu spede FM ben. La serherdu şapoli. 106.1, 106.3. Spede FM. Kadjmer se, ba kati haremi Kurdistan.